0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye başlıyoruz. İstanbul'da hava açık ve 22 derece sıcaklıkta, nem oranı %93 olarak oldukça yüksek, Ankara ise 21 derece ile çok daha koru bir havaya sahip. İzmir'de ise açık bir gökyüzü altında 24 derece sıcaklık hissediyoruz. Bu nemli gecede kendinizi hafif örtülerle sarmalayıp huzurlu bir uykuya dalabilirsiniz. Bu nemli geceye eşlik eden sakin melodilerle huzurunuzu koruyun. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum kendinizi.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: iyi geceler der.
1: İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muhayyer Sokak kavşağında ve Yanar Sokak üzerine 4 dakika süren ciddi aksamalar yaşanıyor. Babil Sokak ve Refik Saydam Caddesi hatlarında kısa süreli gecikmeler mevcutken, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki yoğunluk akışı kısıtlıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak ulaşım güvenliği sağlamanız önem arz ediyor. Kavşak noktalarında yaşanan bu aksamalar sadece bireysel mağduriyet değil, toplu taşıma sisteminin işleyişini ve acil durum araçlarının geçiş hızını doğrudan etkileyen kritik birer güvenlik riski teşkil ediyor. Özellikle gece saatlerinde yoğunluğun devam etmesi, şehir içi lojistik ağının planlanmasında yapısal bir sorun olduğunu ve trafik yönetimi stratejilerinin bu noktalarda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kanıtlıyor. Altyapı hizmetlerinin kesintisizliği için söz konusu bölgelerde akıllı sinyalizasyon sistemlerinin optimize edilmesi hayati önem taşıyor. Trafik yönetimindeki bu yapısal sorunların çözümü için yerel yönetimin acil sinyalizasyon iyileştirmesi yapması büyük önem taşıyor. Şehrin lojistik akışının güvenli hale gelmesi, kamusal hizmetlerin sürekliliği açısından kritik birer adım olacaktır. İyi geceler.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler de.
1: İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muhayyer Sokak kavşağında ve Yanar Sokak üzerine 4 dakika süren ciddi aksamalar yaşanıyor. Babil Sokak ve Refik Saydam Caddesi hatlarında kısa süreli gecikmeler mevcutken, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki yoğunluk akışı kısıtlıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak ulaşım güvenliği sağlamanız önem arz ediyor. Kavşak noktalarında yaşanan bu aksamalar sadece bireysel mağduriyet değil, toplu taşıma sisteminin işleyişini ve acil durum araçlarının geçiş hızını doğrudan etkileyen kritik birer güvenlik riski teşkil ediyor. Özellikle gece saatlerinde yoğunluğun devam etmesi, şehir içi lojistik ağının planlanmasında yapısal bir sorun olduğunu ve trafik yönetimi stratejilerinin bu noktalarda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kanıtlıyor. Altyapı hizmetlerinin kesintisizliği için söz konusu bölgelerde akıllı sinyalizasyon sistemlerinin optimize edilmesi hayati önem taşıyor. Trafik yönetimindeki bu yapısal sorunların çözümü için yerel yönetimin acil sinyalizasyon iyileştirmesi yapması büyük önem taşıyor. Şehrin lojistik akışının güvenli hale gelmesi, kamusal hizmetlerin sürekliliği açısından kritik birer adım olacaktır. İyi geceler.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi ve Hamalbaşı Caddesi üzerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Refik Saydam Caddesi yönüne giden araçlar için kısa süreli gecikmeler yaşanmaktadır. Tamburi Ali Efendi Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi üzerindeki tıkanıklıkların etkisini azaltmak için alternatif güzergahları kullanmak trafiği daha akıcı hale getirecek. Şehrin bu bölgelerindeki yoğunluk, gece saatlerine rağmen devam eden hareketliliğin bir sonucu olarak kaydedilmektedir. Bu yoğunluk, kentsel lojistik ağının gece saatlerinde bile kesintisiz devam ettiğini ve bölgenin ticari hareketliliğinin önemini kanıtlıyor. Özellikle Refik Saydam Caddesi gibi kritik arterlerdeki gecikmeler, ana ulaşım akslarının planlama açıklarını veya aşırı yüklenmeyi işaret ederek alternatif rotaların kullanımını zorunlu kılıyor. Trafiğin akışkanlığını korumak, sadece sürücü konforu için değil, aynı zamanda lojistik sürekliliğin sağlanması ve yakıt tasarrufu gibi çevresel faktörler açısından da kritik bir öneme sahiptir. Kentsel trafik planlamasında alternatif rotaların önemi, hem bireysel konforu hem de kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen temel bir unsur. Bu dinamiklerin doğru yönetilmesi, şehrin lojistik akışını korurken çevresel maliyetleri azaltan stratejik bir yaklaşımı temsil eder. İyi geceler.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Clink.
1: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi ve Hamalbaşı Caddesi üzerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Refik Saydam Caddesi yönüne giden araçlar için kısa süreli gecikmeler yaşanmaktadır. Tamburi Ali Efendi Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi üzerindeki tıkanıklıkların etkisini azaltmak için alternatif güzergahları kullanmak trafiği daha akıcı hale getirecek. Şehrin bu bölgelerindeki yoğunluk, gece saatlerine rağmen devam eden hareketliliğin bir sonucu olarak kaydedilmektedir. Bu yoğunluk, kentsel lojistik ağının gece saatlerinde bile kesintisiz devam ettiğini ve bölgenin ticari hareketliliğinin önemini kanıtlıyor. Özellikle Refik Saydam Caddesi gibi kritik arterlerdeki gecikmeler, ana ulaşım akslarının planlama açıklarını veya aşırı yüklenmeyi işaret ederek alternatif rotaların kullanımını zorunlu kılıyor. Trafiğin akışkanlığını korumak, sadece sürücü konforu için değil, aynı zamanda lojistik sürekliliğin sağlanması ve yakıt tasarrufu gibi çevresel faktörler açısından da kritik bir öneme sahiptir. Kentsel trafik planlamasında alternatif rotaların önemi, hem bireysel konforu hem de kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen temel bir unsur. Bu dinamiklerin doğru yönetilmesi, şehrin lojistik akışını korurken çevresel maliyetleri azaltan stratejik bir yaklaşımı temsil eder. İyi geceler.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve yol çalışmaları nedeniyle ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle Selim Ragıp, Emet Sokak ile Noter Sokak arasında 7 dakika civarında gecikmeler kaydediliyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi, Rami Kışla Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde devam eden yol çalışmaları ulaşımı kısıtlıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları tercih etmeniz önem arz ediyor. Şehir genelinde %60'lık oranlarda ciddi trafik olayları raporlanırken, özellikle çalışma alanlarında hızınızı düşürmeniz güvenliğiniz için kritik öneme sahip. Bu tür altyapı çalışmaları, kısa vadeli ulaşım aksaklıkları yaratsa da, kentsel dokunun modernizasyonu ve uzun vadeli trafik akışının optimize edilmesi açısından stratejik öneme sahip. Çalışma alanlarında hız sınırlarına uyulmaması, sadece bireysel güvenliği değil, aynı zamanda çevredeki yayalar ve diğer sürücüler için de hayati risk oluşturmaktadır. Trafik yoğunluğu yaşanan bu kritik bölgelerde alternatif güzergahların kullanılması hem bireysel zaman yönetimini korur hem de acil durum araçlarının geçişi için gerekli alanın açık kalmasını sağlar. Altyapı yatırımları ve trafik güvenliği arasındaki bu denge, kentsel yaşamın sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda kurallara uyum sağlamak, hem bireysel sorumluluk hem de toplumsal huzur için zorunlu. Şimdilik bu kadar da.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: İyi sabahlar. ÖSYM'nin işsiz adaylardan elde ettiği milyonlarca liralık gelir, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adaletin sorgulanmasına neden olan kritik bir ekonomik göstergedir. Ölçüm, sınav ücretlerindeki artış, yüksek enflasyon ortamında dar gelirli ailelerin eğitim giderlerini doğrudan artırırken, kamusal hizmetin maliyetinin bireye yüklenmesi, toplumsal dengeleri etkilemektedir. Bu durum, devletin eğitim politikalarında dengeleyici rollerini ve kamu kaynaklarının kullanımındaki öncelikleri yeniden tartışmaya açmaktadır. Sınav ücretlerinin yüksekliği sadece bireysel bir maliyet değil, aynı zamanda eğitim hakkına erişimde yapısal bir engel teşkil etmektedir. Kamu kaynaklarının verimli yönetilmesi yerine sistemin finansmanını adaylara yüklemesi, fırsat eşitliğini zayıflatarak sosyoekonomik durumu düşük olan gençlerin yarışta dezavantajlı konuma düşmesine yol açmaktadır. Bu durumun uzun vadede nitelikli iş gücünün çeşitliliğini azaltma ve toplumsal hareketliliği kısıtlama riski bulunmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğinin zayıflaması, toplumsal tabakalaşmayı derinleştiren ve gençlerin gelecek projeksiyonlarını kısıtlayan bir sorundur. Kamu hizmetlerinin maliyetinin bireye aktarılması, sosyal adaleti temel alan, demokratik değerlerle çelişken bir tablo çizmektedir. Var. Şimdilik bu kadarcı.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzü tüm şehirlerimize huzur dolu bir tablo çiziyor. İstanbul 20 derece ve yüksek nemle nemli bir başlangıç sunarken, Ankara 19 dereceyle daha kuru bir hava sunuyor. İzmir ise 20 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün vaat ediyor. Bu güzel pazar sabahında nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif birer örtü alarak dışarı çıkıp temiz havanın keyfini sürebilirsiniz. Havanın tadını çıkarırken ruhunuzu dinlendirecek harika bir gün olsun. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

İyi sabahlar. Bugün gökyüzü tüm şehirlerimize huzur dolu bir tablo çiziyor. İstanbul 20 derece ve yüksek nemle nemli bir başlangıç sunarken, Ankara 19 dereceyle daha kuru bir hava sunuyor. İzmir ise 20 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün vaat ediyor. Bu güzel pazar sabahında nem oranı yüksek olan bölgelerde

0: İyi sabahlar. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen köprülerin ve bağlantı yollarının özelleştirilmesi süreci, ulaşım maliyetlerinin doğrudan kullanıcı üzerinde artması anlamına geliyor. Yıllık enflasyonun etkileriyle birleşen bu yapısal değişim, hem bireysel bütçelerde ciddi bir yük oluşturuyor, hem de kamu hizmeti niteliğindeki alanların ticari meta haline gelmesine neden oluyor. Özellikle yüksek döviz kuru ve artan maliyetler karşısında, otoyol geçiş ücretlerinin sabit kalmaması, halkın cebinde somut birer ek gider kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşüm, sadece ekonomik bir maliyet artışı değil, aynı zamanda temel bir kamu hizmeti hakkının kısıtlanması olarak değerlendirilebilir. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen altyapıların özelleştirilmesi, ulaşım gibi stratejik ve zorunlu alanlarda sosyal adaleti zedeleyen bir ticaret modeline dönüşmektedir. Bu durum, düşük gelirli grupların hareketliliği sınırlayarak, toplumsal erişilebilirliği kısıtlayan yapısal bir bariyer oluşturmaktadır. Altyapıların ticari bir meta haline gelmesi, sosyal hakların ekonomik bariyerlerle sınırlandırılmasına yol açan kritik bir dönüşümdür. Bu yapısal değişim, kamu hizmetinin evrenselliğini zedeleyerek ulaşımı sadece belirli bir gelir grubunun erişebileceği bir ayrıcalık haline getirmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen köprülerin ve bağlantı yollarının özelleştirilmesi süreci, ulaşım maliyetlerinin doğrudan kullanıcı üzerinde artması anlamına geliyor. Yıllık enflasyonun etkileriyle birleşen bu yapısal değişim, hem bireysel bütçelerde ciddi bir yük oluşturuyor, hem de kamu hizmeti niteliğindeki alanların ticari meta haline gelmesine neden oluyor. Özellikle yüksek döviz kuru ve artan maliyetler karşısında, otoyol geçiş ücretlerinin sabit kalmaması, halkın cebinde somut birer ek gider kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşüm, sadece ekonomik bir maliyet artışı değil, aynı zamanda temel bir kamu hizmeti hakkının kısıtlanması olarak değerlendirilebilir. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen altyapıların özelleştirilmesi, ulaşım gibi stratejik ve zorunlu alanlarda sosyal adaleti zedeleyen bir ticaret modeline dönüşmektedir. Bu durum, düşük gelirli grupların hareketliliği sınırlayarak, toplumsal erişilebilirliği kısıtlayan yapısal bir bariyer oluşturmaktadır. Altyapıların ticari bir meta haline gelmesi, sosyal hakların ekonomik bariyerlerle sınırlandırılmasına yol açan kritik bir dönüşümdür. Bu yapısal değişim, kamu hizmetinin evrenselliğini zedeleyerek, ulaşımı sadece belirli bir gelir grubunun erişebileceği bir ayrıcalık haline getirmektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi sabahlar. Gökyüzünün eşsiz renkleriyle uyandığımız bu güzel pazar gününde hava durumunu sizin için paylaşıyorum. İstanbul %95 nem oranıyla oldukça nemli ve 20 derece sıcaklıkta başlarken, Ankara 8. yüzyılın zarafetiyle 18 derece ve düşük nemle bizi karşılıyor. İzmir ise açık gökyüzü altında 18 derece sıcaklıkla güneşin tadını çıkarmak için harika bir hava sunuyor. Nemden kaçmak için bugün balkonlarda çay keyfi yapmak veya güneşli şehirlerde yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Havanın tadını çıkaracağınız keyifli bir gün dilerim. Şimdi müziklerin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: Günaydın. Kamu kaynaklarıyla inşa edilen stratejik otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesi, ulaşım maliyetlerinin doğrudan kullanıcı üzerine yüklenmesi anlamına gelmektedir. Mevcut ekonomik konjonktürde yüksek enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle işletme maliyetleri yükselirken, bu tesislerin özel şirketlerin kontrolüne geçmesi geçiş ücretlerinde keskin artışlara yol açacaktır. Örneğin, yüksek faiz ortamında borçlanan bir lojistik firması için bu otoyolların kullanım bedellerindeki her artış, ürünlerin son tüketiciye ulaşırken maliyetine doğrudan yansıyacak ve hayat pahalılığını tetikleyecek. Bu özelleştirme süreci sadece maliyet artışı değil, aynı zamanda kamu hizmetinin ticari bir meta haline dönüşmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Stratejik altyapıların özel sektör kontrolüne geçmesi, sosyal adaleti zedeleyerek belirli bir gelir grubunun hareketliliğini kısıtlayan bir bariyer oluşturabilir. Ülke genelindeki lojistik ağların ticari kaygılarla yönetilmesi, yerel ticaretin dinamizmini ve ulaşım hakkının evrenselliğini zayıflatabilecek kritik bir yapısal değişimdir. Altyapıların ticari odaklı yönetimi, ulaşım hakkını kısıtlayan yapısal engeller oluşturarak toplumsal hareketliliği doğrudan etkileyebilir. Bu dönüşümün ekonomik ve sosyal dengeler üzerindeki uzun vadeli sonuçları dikkatle izlenmeli. Şimdilik bu kadar.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Pazar sabahının huzurunu beraber paylaşıyoruz. İstanbul 8 ve 22 derece sıcaklıkla oldukça nemli başlarken Ankara 21 derece ile daha kuru bir hava sunuyor. İzmir ise 21 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir atmosfer oluşturuyor. Nem oranı yüksek olduğu için bugün şehirde yürüyüş yapmak yerine sakin birer kahve keyfi yapmak çok daha keyifli olabilir. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir pazar günü dilerim. Huzur dolu anlar sizinle olsun. Şimdi kulaklarınızda en güzel ezgilerin yankılanma vakti. Şimdilik müzikle kalın duya.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün 147 olay kaydedildi ve özellikle Sakız Sokak ile Serasker Caddesi kesişiminde yoğunluk yaşanıyor. Sürücülerin kırtasiyeci sokak güzergahını tercih etmesi öneriliyor. Cengiz Topel Caddesi, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Rami Kışla Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle bölge trafiği aksamakta, alternatif olarak Taşlıçay, Ambarlar ve Ferhat Paşa caddeleri kullanılabilir. Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki çalışmaların 8 Mayıs kavşağına kadar uzandığı bilgisi, ulaşım planlaması yapan vatandaşlar için kritik önem taşımaktadır. İlgili bölgelerdeki yol çalışmaları, kentsel altyapının modernizasyonu açısından kritik birer adım olsa da planlama hataları günlük yaşamın akışını ciddi şekilde sekteye uğratabiliyor. Alternatif güzergahların önceden geniş çaplı olarak işaretlenmesi ve dijital platformlarda anlık olarak güncellenmesi hem sürücü güvenliğini artıracak hem de toplu taşıma sistemindeki gecikmeleri minimize edecek. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde bu aksaklıkların yaratacağı ekonomik kayıplar, ulaşım yönetiminde daha dinamik bir koordinasyonun önemini vurguluyor. Altyapı çalışmalarının yarattığı trafik yükü, kentsel gelişim ile günlük yaşam konforu arasındaki hassas dengenin ne kadar kritik olduğunu açıkça gösteriyor. Planlı bir ulaşım yönetimi hem zaman tasarrufu sağlar hem de bölgedeki ekonomik döngünün kesintisiz sürmesine olanak tanır. Şimdilik bu kadardı.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Günaydın. Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026C Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında aldığı 3. setlik galibiyetle sadece bir kupa değil, aynı zamanda büyük bir direnç ve teknik üstünlük gösterisi sergiledi. Bu zafer, Türk voleybolunun uluslararası arenadaki yükselişini simgelediği gibi, özellikle kritik sayıların kazanıldığı anlarda sergilenen taktiksel disiplinin Avrupa standartlarındaki başarısını kanıtlıyor.
1: Sırbistan karşısında o üçüncü seti alırken sanki voleybol değil de mahalledeki en sert kapışma gibi bir direnç gösterdiler. Gerçekten takdire şayan. Sahadaki disiplin öyle rastgele gelişen bir şey değil. Her smaçta sanki karşı tarafın moralini bozmak için özel bir plan uygulanmış gibi duruyor. Bu kızlar artık sadece topu karşıya geçirmiyor, Avrupa standartlarında buradayım diye bağırıyorlar. Sırp oyuncuların o sert bakışlarını nasıl dağıttıklarını gördükçe, voleybolun sadece boy ve güç değil, tam bir satranç oyunu olduğunu bir kez daha anladım.
0: Paris Saint-Germain bünyesinde yıllık 11 milyon euro gibi devasa bir sözleşmeyle anlaşılan João Neves'in antrenmanlara ticari araçla gelmesi, modern futbolun ekonomik uçurumu ve oyuncu yaşam standartları arasındaki tezatlığı açıkça ortaya koyuyor. Bu görüntü sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda yüksek gelirli profesyonel sporcuların marka değerleriyle günlük yaşam pratikleri arasındaki gri bölgeyi yansıtan çarpıcı bir sosyal göstergedir.
1: Adam yıllık 11 milyon euro kazanıp antrenmana ticari araçla geliyorsa, muhtemelen o arabanın içinde sadece altın kaplama kahve makineleri ve şampanya soğutucuları vardır. Bu durum ekonomik uçurumdan ziyade oyuncunun benim hayatım çok karışık ama ben hala çok zenginim deme şekli ya da belki de sadece park yerini garantileme taktiğidir. Belki de o kadar parayı gördükten sonra lüks spor arabasını birinin çizmemesi için serviste saklıyor olabilir. Her şeyin bir mantığı var ama biz sadece üzerindeki o absürt havayı görüyoruz.
0: Talisca'nın derbi sonrası sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği göndermeler, profesyonel sporcuların kişisel marka yönetimiyle kulüp aidiyeti arasındaki ince çizgiyi ve dijital mecraların yarattığı tansiyonu gözler önüne seriyor. Bu tür paylaşımlar sadece birer kişisel görüş değil, taraftar kitlelerini konsolide eden ve rekabeti derinleştiren stratejik araçlar olarak işlev görüyor. Ancak sporun etik değerleri açısından profesyonellik sınırlarını zorlayan riskli birer alan oluşturuyor.
1: Talisca bu gönderileri yaparken aslında sadece topu değil, sosyal medyadaki etkileşim sayılarını Diner'e doğru sertçe smaçlıyor. Bu durumun stratejik araç olması işin profesyonel tarafı. Ama bizim için bu sadece birer bakalım kim daha çok sinir bozacak yarışmasına dönüşüyor. Taraftarları kışkırtıp etkileşim devşirmekten hoşlanıyorlar tabii. Ama bir noktadan sonra bu durumun voleyboldaki o satranç hamlelerinden çok mahalle bakkalının önündeki tartışma havasına bürünmesi işi birazcık ciddiyetsizleştiriyor.
2: Hoy hoy hoy.
0: Dijital platformların sunduğu anlık etkileşim imkanı, sporcuları sadece saha içinde değil, sürekli çevrimiçi birer içerik üreticisi haline getirerek kulüp kimliklerini kişisel marka stratejileriyle harmanlıyor. Bu durum, taraftar sadakatini ekonomik kazanca dönüştüren yeni nesil bir pazarlama modeliyken, aynı zamanda sporun geleneksel disiplin ve kurumsal ağırlığını zayıflatan yapısal bir dönüşümdür. Sporcuların bu paylaşımlarıyla kitleleri konsolide etmesi aslında modern futbol ekonomisinin kaçınılmaz bir sonucu. Ancak etik sınırlarının aşılması kulüp otoritesini uzun vadede erozyona uğratır.
1: Ece'yim, sen kurumsal ağırlık ve yapısal dönüşüm diye akademik terimlerle konuyu paketleyip sunarken, biz halk olarak bu işin sadece kimin daha çok çalım atıp sosyal medyada ne kadar kaos çıkaracağına odaklanıyoruz. Bu etik sınır meselesi aslında her şeyden önce bir ego savaşına dönüştü. Oyuncu kendi krallığını kuruyor, kulüp ise o tahtın üzerinde kaç tane altın sikke toplayabileceğini hesaplıyor. İşin özü futbolun artık sadece yeşil sahada değil, telefon ekranlarında da kazanılan bir satranç maçı olmasa ama bizim bu taşların yerinin sürekli değişmesinden keyif almamız. Bu karmaşık pazarlama modellerini boş verelim. Biz bu görsel şölenin ve kaşınan egoların tadını çıkaralım yeter. Şimdi biraz arkamıza yaslanıp müziğin sesini açma vakti.
3: Tek saha. Farklı geçmişler. Aynı kurallar. Rugby. Çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor. Onları bir araya getiriyor.

0: Günaydın sevgili Radyo Ora dinleyicileri, kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugün magazin dünyasının parıltılı sularında biraz yüzüyoruz. Serenay Sarıkaya hem teknede keyif yapıp hem de 2 milyon doları kapmış. Belli ki bu kız sadece kamera karşısında değil, cüzdan doldurma konusunda da profesyonel birer sanat eseri sergiliyor. Marka yüz olmak kolay tabii. O kadar çok güzellik saçması işin içine giriyor ki bazen insanın aklı karıştırılıyor. Ama 2 milyon doları görünce bütün karmaşa yerini saf bir hayranlığa bırakıyor. Bu hızla giderse yakında teknede değil, doğrudan kendi özel adasında reklam çekip bize sadece uzaktan el sallayacak. Serena'nın teknesi artık o kadar lüks ki muhtemelen üzerinde yürürken yanlışlıkla altın kaplama bir kapıya çarpıp servetini korumaya çalışıyor. Ama asıl şok edici olay şu, bazıları içerik üretmek için sosyal medyada öyle sınırlar aşmış ki adalet sistemi nihayet devreye girmiş. Müstehcenlikten ötürü 5 ilde operasyon yapılmasına bakılırsa, bu arkadaşın paylaşımları mahalle kahvesindeki dedikodulardan daha fazla olay çıkarmış. Karakter değişimi dedikleri şeyin sonu bu kadar hareketli bir gözaltı süreci olacaksa, sanırım artık içerikler biraz daha sadeleşecek. Görünen o ki Serenay, hem denizde altın kaplı dalgalarla dans edip hem de mahkeme koridorlarında içerik üretmeye devam edecek. Bu hızla giderse bir sonraki paylaşımı muhtemelen avukatlarının onayladığı ve üzerinde hiçbir risk barındırmayan çok sade bir selfie olur. Şimdi kulaklarınızın pasını silecek o efsane parçalara geçiyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Gazi Cebeci Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarı arasındaki bağlantılarda 3 dakika civarında gecikmeler rapor ediliyor. Zeymet ve Kennedy caddelerinde oluşan tıkanıklıklar akışı yavaşlatırken, Elmalı Kent'ten Eski Kısıklı Caddesi'ne geçişte sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Şehir genelinde %80'in üzerinde ciddi olay kaydı bulunması, trafik güvenliğine yönelik dikkatli bir sürüş gerekliliğini ortaya koyuyor. Trafikteki bu yoğunluk sadece bireysel konforu değil, kentsel lojistiği ve acil durum araçlarının erişim hızını doğrudan etkileyerek kamu güvenliğini risk altına sokmaktadır. Özellikle kritik kavşaklardaki 3 dakikalık gecikmelerin birikimli etkisi, ana arterlerde zincirleme tıkanıklıklara yol açarak ekonomik kaybı artırmaktadır. Bu tür yoğunlukların yönetilmesinde akıllı ulaşım sistemlerinin devreye alınması ve alternatif güzergahların daha etkin işaretlenmesi, şehir içi hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşımaktadır. Kentsel planlamadaki aksaklıkların yarattığı bu trafik yoğunluğu sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda toplumsal hareketliliği kısıtlayan yapısal bir sorundur. Altyapı ve ulaşım yönetimi stratejilerinin optimize edilmesi, şehrin genel yaşam kalitesini artırmak için hayati bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar John.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Gazi Cebeci Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarı arasındaki bağlantılarda 3 dakika civarında gecikmeler rapor ediliyor. Zahmet ve Kennedy caddelerinde oluşan tıkanıklıklar akışı yavaşlatırken, Elmalı Kent'ten Eski Kısıklı Caddesi'ne geçişte sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Şehir genelinde %80'in üzerinde ciddi olay kaydı bulunması, trafik güvenliğine yönelik dikkatli bir sürüş gerekliliğini ortaya koyuyor. Trafikteki bu yoğunluk sadece bireysel konforu değil, kentsel lojistiği ve acil durum araçlarının erişim hızını doğrudan etkileyerek kamu güvenliğini risk altına sokmaktadır. Özellikle kritik kavşaklardaki 3 dakikalık gecikmelerin birikimli etkisi, ana arterlerde zincirleme tıkanıklıklara yol açarak ekonomik kaybı artırmaktadır. Bu tür yoğunlukların yönetilmesinde akıllı ulaşım sistemlerinin devreye alınması ve alternatif güzergahların daha etkin işaretlenmesi, şehir içi hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşımaktadır. Kentsel planlamadaki aksaklıkların yarattığı bu trafik yoğunluğu sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda toplumsal hareketliliği kısıtlayan yapısal bir sorundur. Altyapı ve ulaşım yönetimi stratejilerinin optimize edilmesi, şehrin genel yaşam kalitesini artırmak için hayati bir zorunluluktur. Şimdilik bu kadar John.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. Beşiktaş'ın İstanbul'daki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası Nihat Kahveci'nin yeni yıldız oyuncu hakkındaki sert eleştirileri Türk futbolundaki teknik analiz ve medya arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Bu sert çıkışlar sadece bireysel performansları değil, kulüplerin kadro planlaması ve yüksek maliyetli transferlerin yarattığı beklenti, yönetim üzerindeki baskıyı açıkça gözler önüne seriyor.
1: Nihat Bey'in çıkıp bu çocuk sahada sadece toz kaldırıyor demesi aslında teknik analizden ziyade tribünlerin tansiyonu yükselince patlayan bir barut fıçısı gibi. Bu kadar milyonluk transferler yapılıp sonra futbolun eskimiş tozlu raflarından gelen sert eleştirilerle yüzleşmek, sanki lüks bir restoran açıp kapıdaki güvenlik görevlisine yemekleri beğenmediğini bağırtmak gibi durum. Medya ve teknik heyet arasındaki bu gerilim aslında kadro planlamasındaki boşlukların dışarıya taşan çığlığıdır. Çünkü beklenti yönetimi denilen şey taraftarın sabrının bittiği noktada sadece savunma mekanizması olarak kalıyor.
0: Milyonluk transferlerin yarattığı beklenti yönetimi sorunları kulüp camiasını sarsarken voleyboldaki disiplinli yükseliş sporun kurumsal başarısının en somut örneğini sergiliyor. Filenin sultanlarının Sırbistan karşısında aldığı 3. setlik galibiyet sadece bir maç sonucu değil. Balkanlar bölgesindeki güçlü rakipleri sistemli oyunla alt eden taktiksel bir üstünlük ve Avrupa Şampiyonası yolunda stratejik bir başarı. Bu net skor, Türk voleybolunun uluslararası arenada artık sürpriz yapan bir güç değil, standartları belirleyen bir çekim merkezi haline geldiğini kanıtlıyor.
1: Voleyboldaki bu disiplinli yükseliş aslında futbolun o yıldız transferi yapalım, her şeyi çözsün mantığının ne kadar duygusal ve verimsiz olduğunu yüzümüze çarpıyor. Bizimkiler sahada tek bir süperstarın performansı için servet ödeyip sonra medyanın eleştirileriyle başı ağrırken voleybolcular sistemin gücünü ve taktiksel sadakati kullanarak Balkanların sert rüzgarını arkalarına alıyorlar. Bir taraf kaosun içinde yıldız arayışı yaşarken, diğer taraf kurumsal bir makine gibi tıkır tıkır işleyen, disiplini başarıya tahvil eden bir model sunuyor. Yani voleybol şu an sadece maç kazanmıyor, futbol dünyasına işi doğru yönetirseniz sonuç verir dersi veriyor.
0: Voleyboldaki sistem odaklı başarıların ardından, şimdi Avrupa sahnesinde futbolun taktiksel derinliğini ve stratejik direncini test eden kritik bir eşiğe geliyoruz. İtalyan devi, Roma'nın Atalanta karşısında sergilediği performans sadece fiziksel güç değil, Serie A disiplininin saha içindeki taktiksel çeşitliliğini kanıtlayan önemli bir veri sunuyor. Bu tür büyük çaplı maçlar, takımların savunma bloklarını nasıl organize ettiğini ve geçiş oyunlarında ne kadar çevik kaldıklarını ölçen en üst düzey sınav alanıdır.
1: İtalyanların o savunma sanayi tadındaki taktiksel disipline aslında futbolu sadece birer isimlerin çarpıştığı arena olmaktan çıkarıp gerçek bir satranç tahtasına dönüştürüyor. Atalanta gibi takımların saha içinde sergilediği bu geometrik düzen bizim her top kaybında panikle birbirine çarpan savunma oyuncularımızın aksine inşa edilmiş bir kale gibi duruyor. Serie A'nın duvarimi ve sistemli yapısı aslında futbolun sadece yetenekle değil, adeta bir mimari disiplinle kazanıldığını kanıtlayan en sert cevaptır.
0: İtalyan futbolundaki bu taktiksel mimari, sadece savunma yerleşimiyle sınırlı kalmayıp, saha içi genişliğin ve oyuncu rollerinin matematiksel bir kesinlikle yönetilmesiyle mümkün oluyor. Atalanta gibi ekiplerin sergilediği bu disiplin, bireysel yeteneklerin oyunun akışını bozmasını engelleyerek, kolektif stratejinin her an ön planda tutulmasını sağlıyor. Bu durum, futbolun sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda yüksek konsantrasyon gerektiren bir satranç oyunu haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.
1: İtalyanların o matematiksel hesaplarla kurduğu savunma duvarı sahada sadece topu değil, rakibin umutlarını da içeri sokmuyor. Adeta birer taş ustası gibi her pozisyonu önceden inşa ediyorlar. Bizimkiler hala yetenekli çocuk bulalım o halletsin diye hayallere dalarken İtalyanlar satranç tahtasında matı çoktan yapmış durumda. Bu disiplin rüzgarı karşısında sadece taktiksel sadakatle ayakta kalmak mümkün. Şimdilik bu kadar da.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler diye. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 3 yıllık orta vadeli program, Türk ekonomisinin enflasyonla mücadele ve yapısal dönüşümü hedeflerini içeren kritik bir yol haritasıdır. Bu programda temel odak noktası, yüksek enflasyonu tek hanelere çekmek için sıkı para politikası araçlarını kullanmak ve üretim odaklı büyüme modeline geçişi sağlamaktır. Belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda Türk lirasının değer kaybı hızının yavaşlaması ve hane halkı harcamalarında fiyat istikrarının sağlanması beklenmektedir. Bu stratejik planın hayata geçmesi, vatandaşın alım gücünün korunması ve temel ihtiyaç maddelerindeki aşırı fiyat artışlarının kontrol altına alınması açısından doğrudan birer ekonomik gösterge teşkil etmektedir. Orta vadeli programın getireceği yapısal dönüşüm hedeflerinden sonra, küresel finans sistemindeki denetim mekanizmalarının önemini vurgulayan bir gelişmeyi aktarıyor. ABD hazinesi tarafından tespit edilen 9 milyar dolarlık İran bağlantılı fon, gölge bankacılık ağlarının uluslararası para trafiğinde ne denli karmaşık yöntemler izlediğini somutlaştırmaktadır. Bu çapta bir kaynağın paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden sisteme dahil edilmesi, kara para aklama riskini artırdığı gibi küresel finansal istikrarı tehdit eden ciddi bir güvenlik açığıdır. Söz konusu tutarın yasa dışı kanallardan sisteme girmesi durumunda. Yerel piyasalarda kontrolsüz sermaye hareketleri nedeniyle döviz kurlarında öngörülemez dalgalanmalar ve enflasyon baskısı oluşabilir. Bu türün denetlemesi sadece bir yaptırım meselesi değil, aynı zamanda küresel finansal şeffaflığın ve uluslararası hukukun korunması için kritik bir adımdır. Küresel finansal sistemdeki bu denetim mekanizmalarının güçlenmesi, uluslararası ticaretin güvenliğini ve ekonomik istikrarı doğrudan tesis etmektedir. Şeffaflığın sağlanması, sadece yerel piyasaları korumakla kalmayıp, küresel sermaye akışlarının hukuka uygun çerçevede yönetilmesini sağlar. Bu tür yaptırımlar, finansal suçlarla mücadelede kritik birer bariyer oluşturur. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik askeri hamlelerini artırması, küresel enerji arzında büyük bir belirsizlik yaratarak petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Fed kararlarına dair beklentilerin de bu gerginlikle birleşmesi, emtia piyasalarında volatiliteyi artırarak doğrudan üretim maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor. Bu durumun yansıması olarak ulaşım ve gıda sektöründe girdi maliyetlerin artması, tüketicinin market alışverişinde ve yakıt giderlerinde doğrudan fiyat artışları olarak karşısına çıkacaktır. Bu, enerji krizinin derinleşmesi, sadece sanayici değil, günlük yaşam maliyetlerini yönetmeye çalışan her vatandaşın bütçesini doğrudan zorlayacak bir ekonomik baskı oluşturmaktadır. Enerji piyasalarındaki jeopolitik gerilimlerin yarattığı maliyet artışları, havacılık sektöründeki operasyonel zorluklarla birleşerek ulaşım maliyetlerini katlıyor. İngiltere'de aşırı hava koşulları nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri ve gecikmeler, havayolu şirketlerinin yakıt verimliliği ve güvenli rota planlaması için ek maliyetler oluşturuyor. Bu durum, bilet fiyatlarının doğrudan yükselmesine ve tüketici için ulaşım maliyetlerinde %10 seviyelerine artışlara yol açıyor. Havacılık sektöründe yaşanan bu aksaklıklar, sadece bir konfor kaybı değil, lojistik zincirindeki tıkanıklıklar nedeniyle gıda ve sanayi ürünlerinin son kullanıcıya ulaşma maliyetinde doğrudan yukarı çekiyor. Lojistik ağındaki bu tür tıkanıklıklar, küresel tedarik zincirinin kırılganlığını ve enerji bağımlılığının ekonomik maliyetlerini açıkça ortaya koymakta. Bu karmaşık yapıdaki aksaklıkların nihai aşamada hane halkı bütçelerine ek yük getirmesi, makroekonomik dengelerin mikro düzeydeki yansımalarını göstermektedir. Şimdilik bu kadarcık.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. Kadıköy'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 golle galip geldiği derbide Skriniar ile Vlahovic arasında yaşanan fiziksel gerginlik sadece iki oyuncunun kişisel çekişmesi değil, savunma disipliniyle hücum iştahı arasındaki stratejmanın bir dışa vurumu. Skriniar'ın sert müdahalesi, rakip forvetin oyun kurucu rolünü kısıtlamayı hedeflerken Vlahovic'in tepkisi, bu fiziksel temasın maçın psikolojik dengesini nasıl bozduğunu açıkça gösterdi. Bu tür olaylar saha içindeki rekabeti artırsa da, profesyonel futbolun disiplini ve uluslararası spor etiketi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken birer kırılma noktasıdır.
1: Vlahovic sahada sanki her topa "bu benim son maçım" dercesine atılıyorsa, Skriniar'ın ona biraz sert çıkışması aslında bir savunma sanatı değil, sadece taşla çekici çarpıştırmaktır. Bu kadar büyük bir fiziksel gerginlikten bahsetmek yerine, forvetin egosunu dizginleyemeyen taktiksel boşluğu konuşsak çok daha gerçekçi olurdu. Adamlar sahada birbirine girerken biz burada stratejik çatışma gibi havalı kelimelerle durumu süslemeye çalışıyoruz ama aslında durum sadece iki sinirli adamın kimin daha güçlü olduğunu kanıtlamaya çalışmasıdır. Skriniar'ın müdahalesi bir kırılma noktası değil. Tam olarak Vlahovic'in o meşhur hırsının üzerine atılmış soğuk bir su kovasıydı.
2: Hoy hoy hoy.
0: Bu fiziksel çarpışmanın ötesinde yaşanan durum oyuncuların bireysel karakterlerinden ziyade modern futbolun yüksek baskı altında yarattığı psikolojik yükün bir sonucudur. Skriniar'ın sertliği sadece bir savunma hamlesi değil. Vlahovic gibi dominant forvetlerin yarattığı alan hakimiyetini kırmak için uygulanan zorunlu birer engeldir. Bu tür gerilimler, profesyonel sporun rekabetçi doğasının kaçınılmaz bir parçası olarak uluslararası disiplin kuralları çerçevesinde yönetilmesi gereken kritik anlardır.
1: Psikolojik yük deyince sanki sahada dramatik bir tiyatro sahnesi varmış gibi konuşuyorsun ama gerçek şu ki bu adamlar sadece birbirinin üzerine devrilip kimin daha az ezileceğini görmek istiyor. Modern futbolun baskısı dedikleri şey, forvetlerin "her dokunuşta ben buradayım" diye bağırması, savunmacıların ise "seninle uğraşamam" deyip taş gibi durmasıdır. Skriniar'ın müdahalesi bir zorunluluk değil, Vlahovic'e "burada senin kuralların geçmiyor" mesajını sertçe okumaktır. Yani işin içine bu kadar ağır akademik terimler karıştırmadan sadece kas gücü ve karakter sınavı olarak bakmak lazım.
0: Saha içindeki bu fiziksel çatışmaların temelinde yatan asıl mesele, futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda yüksek maliyetli bir ticari ürün haline gelmesi. Oyuncuların her hareketinin milyonlarca izleyici tarafından takip edildiği bu ekosistemde Skriniar ve Vlahovic arasındaki gerilim aslında bireysel karakterlerden ziyade sistemin yarattığı mutlak hakimiyet arzusunun bir yansımasıdır. Bu tür anlar sporun estetik boyutundan çok rekabetçi mekanizmanın fiziksel sınırlarını test ettiği noktaları işaret eder. Bu yüzden yaşanan her sert temasın disiplini koruyan profesyonel çerçeve içerisinde değerlendirilmesi kritiktir.
1: Ticari ürün meselesine gelince, sanki sahada her hareketleri borsa grafiğiymiş gibi analiz ediyorsun ama gerçek şu ki, milyon dolarlık sözleşmeler bu adamların birbirini kırmasını engellemez, aksine daha çok kim daha dayanıklı yarışmasına sokar. Bu ticari ekosistem dediğin şey, aslında oyuncuya sadece daha yüksek bir sahne sunuyor ve Vlahovic gibi isimler o sahnede başrolü kapmak için her türlü sertliğe başvuruyor. Skriniar'ın müdahalesi sistemin bir sonucu değil, sadece bu devasa ticaretin içinde "benim bölgemde kuralı ben koyarım" diyen biren birer savaşçının refleksidir. Yani işi çok fazla akademiye döküp pürüzsüzleştirmeye çalışma, sahada tozun toprağın ve egosunun çarpıştığı ticari değerlerin değil, saf tenlik içgüdüsünün konuştuğu sert bir gerçeklik var.
0: Sahadaki bu fiziksel ve psikolojik direnç noktaları aslında sporun evrensel etik kuralları ile rekabetin sert gerçekliği arasındaki ince çizgiyi temsil ediyor. Skriniar ve Vlahovic arasındaki etkileşim sadece bireysel birer refleks değil, profesyonel disiplinin sınırlarının yüksek riski çevresel faktörlerle nasıl test edildiğinin somut bir örneğidir. Bu tür çatışmaların uluslararası spor standartları çerçevesinde analiz edilmesi, kişisel egoları veya ticari değerleri öne çıkarmak yerine, sistemin güvenliği ve sporun sürdürülebilirliği için kritik birer göstergedir.
1: Sürekli sürdürülebilirlik ve uluslararası standart deyince, sanki sahada maç değil de Birleşmiş Milletler toplantısı yapılıyor sanırım ama dostum, adamlar sadece topu almak için birbirini deviriyor. Bu işi akademik birer laboratuvar çalışmasına çevirmeyi bırakıp gerçeklere dönelim. Skriniar'ın sertliği sistemin bir göstergesi değil. Vahovic'e verilen net bir burası senin bahçen değil uyarısı. Şimdi bu derin felsefeleri bir kenara bırakıp biraz müzikle kafa dağıtalım mı?
3: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. Merih Demiral ve Haydi Luştakun'un evliliği, sosyal medyada silinme operasyonuyla resmen bir dijital temizlike dönüştü. Sanki her şey çok hızlı yaşanmış gibi geçmişin izlerini tek tıkla yok ediyorlar. Bu durum modelin hesabında büyük bir değişiklik yarattı. Sanırım Merih kardeş sahadaki sert müdahalelerini bu sefer evlilik sözleşmesinde mi uyguladı diye merak ediyorum. İlişkiyi sosyal medyadan silmek, sanki sadece takipçileri değil, tüm geçmişi ve yaşanmışlıkları silecekmiş gibi bir dram yaratıyor. Bu kadar hızlı silme işlemi varsa adamın savunma hattı sağlam ama gönül kapısı biraz fazla açık kalmış demektir. Merih Demiral'ın dijital temizlik operasyonundan sonra şimdi de İtiresen ve Engin Aykanat sahneye çıkıyor. Sanırım sektörde silinenler arasında devasa bir dönüşüm var. İtiresen oyuncu olarak kariyerini inşa ederken Engin Aykanat'ın menajerlik koltuğunda bu evlilik için doğru yönetimi üstlenmesi tam bir profesyonel hamle gibi duruyor. O, menajeri yanındaki adam değil, hayatındaki riskleri yöneten stratejik ortak seçmiş. Artık setlerdeki çekim planlarını değil, ömür boyu sürecek o büyük prodüksiyonun takvimini beraber erleyecek. Engin Bey'e şimdiden kolaylıklar dilerim. Çünkü bir oyuncunun duygusal iniş çıkışlarını yönetmek, en zorlu film setinden bile daha fazla sabır gerektiren bir menajerlik işidir. Engin Bey'in bu riskli menajerlik görevinde başarılar dilerim. Çünkü bazen en zor çekim planı başkasının duygularını yönetmektir. Bu kadar stratejik bir hamle sonrası artık sahne ışıkları sadece oyuncu için değil, ikisi için parlayacak gibi duruyor. Şimdilik bu kadar galiba.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. Birleşmiş Milletler'in Afrika kıtasının gerçek yüz ölçümünü yansıtacak yeni bir dünya haritası üzerinde çalışması, jeopolitik algıların doğru verilerle düzeltilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Mevcut Mercator projeksiyonu gibi geleneksel haritalar, kutuplara yakın bölgeleri olduğundan büyük gösterirken, Afrika'nın gerçek büyüklüğünü ve ekvator yakın coğrafyaların genişliğini çarpıtarak, küresel ticaret ve yerleşim dengelerinin yanlış algılanmasına yol açıyor. Bu değişikliğin hayata geçmesi, kıta üzerindeki kaynak dağılımının ve nüfus yoğunluğunun uluslararası raporlarda daha isabetli analiz edilmesini sağlayacaktır. Haritalardaki bu teknik düzeltme sadece bir görsel tercih değil, küresel ticaret rotalarının ve çevresel politikaların doğru veriler üzerine inşa edilmesi için temel teşkil etmektedir. Haritalardaki projeksiyon hatalarının düzeltilmesi gibi yapısal dönüşümlerin ardından, siyaset sahnesinde kurumsal yapıların sürdürülebilirliği ve stratejik planlamaları da kritik önem taşımaktadır. DEM Parti, siyasi partiler yasası ve tüzük gerekliliklerini karşılamak amacıyla 5. Olağan Kongresini Ankara'da gerçekleştirerek yasal süreçleri tamamlamayı hedefliyor. Kapsamlı değişim ve yeniden yapılandırmanın sonraki aylara ertelenmesi, partinin kısa vadede mevcut organizasyonel yapısını koruyarak hukuki güvenliğini sağlamak için stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Bu tür planlı geçişler, siyasi hareketlerin iç disiplini korumasına ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmasına olanak tanır. Siyasi partilerin iç dinamiklerini yasal çerçeveye uygun şekilde güncellemesi, demokratik temsilin sürekliliği açısından hayati bir mekanizmadır olur. DEM Parti'nin kongre sürecini hukuki standartlara göre yönetmesi, kurumsal kimliğin korunması ve siyasi faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi adına kritik birer adım. Bu tür yapısal düzenlemeler, sadece mevcut mevzuata uyum sağlamak değil, aynı zamanda örgüt içi disiplininin dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırmak için temel oluşturur. Kurumsal yapıların yasal mevzuata uygun şekilde güncellenmesi, demokratik sistemin işleyişi için temel bir dayanıklılık göstergesidir. Bu tür stratejik adımlar, siyasi aktörlerin hem hukuki güvence altına alınmasını sağlar, hem de toplumsal temsil kapasitelerini uzun vadeli hedefler doğrultusunda korur. Şimdilik bu kadardı.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

İyi günler. Filenin Sultanları İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'ı 3. setlere taşımadan 3. %0 skorla mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası finaline yükseldi. 6 Eylül tarihinde İtalya ile oynanacak bu final maçı, Türk voleybolunun uluslararası arenadaki yükselişine ve sporcuların yüksek performans grafiğini teşkilleyen kritik bir dönüm noktasıdır. Bu başarı sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda genç nesiller için disiplin ve azim içeren

0: somut birer rol model teşkil etmektedir. Bu başarı, Türk voleybolunun sadece bölgesel değil, küresel ölçekte teknik ve taktiksel derinlik kazandığını kanıtlıyor. Takımın sergilediği dirençli oyun karakteri, uluslararası arenada rekabetçi kalmanın temel anahtarı olan stratejik disiplini yansıtıyor. İtalya ile yapılacak final maçı, Avrupa voleybolunun geleneksel güç dengelerini sarsan yeni bir dönemin habercisidir. Sırbistan karşısındaki net galibiyet, Türk voleybolunu artık sadece fiziksel güç üzerine değil, taktiksel çeviklik ve yüksek konsantrasyon kapasitesi üzerine kurulu bir oyun anlayışına geçtiğini kanıtlıyor. İtalya ile yapılacak final mücadelesi, Avrupa spor ekosistemindeki geleneksel hiyerarşilerin sarsıldığını gösterirken, bu başarı Türk gençlerinin küresel ölçekte rekabetçi olma potansiyellerinin en somut göstergesi. Bu zafer serisi, profesyonel disiplinin ve kolektif başarının toplumsal gelişim üzerindeki güçlü etkisini vurgulayan önemli birer motivasyon kaynağıdır. Filinin sultanlarının sergilediği bu üstün performans, Türk sporunun uluslararası arenadaki yükselişine ve taktiksel olgunluğunu tescilleyen en somut göstergedir. İtalya ile yapılacak final maçı, Avrupa voleybolundaki geleneksel güç dengelerinin değiştiğini ilan eden kritik bir sınav olacaktır. Şimdilik bu kadar Jala.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. Filenin Sultanları, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'ı 3. setlere taşımadan 3. %0 skorla mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası finaline yükseldi. 6 Eylül tarihinde İtalya ile oynanacak bu final maçı, Türk voleybolunun uluslararası arenadaki yükselişine ve sporcuların yüksek performans grafiğini teşkilen kritik bir dönüm noktasıdır. Bu başarı sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda genç nesiller için disiplin ve azim içeren somut birer rol model teşkil etmektedir. Bu başarı, Türk voleybolunun sadece bölgesel değil, küresel ölçekte teknik ve taktiksel derinlik kazandığını kanıtlıyor. Takımın sergilediği dirençli oyun karakteri, uluslararası arenada rekabetçi kalmanın temel anahtarı olan stratejik disiplini yansıtıyor. İtalya ile yapılacak final maçı, Avrupa voleybolunun geleneksel güç dengelerini sarsan yeni bir dönemin habercisidir. Sırbistan karşısındaki net galibiyet, Türk voleybolunu artık sadece fiziksel güç üzerine değil, taktiksel çeviklik ve yüksek konsantrasyon kapasitesi üzerine kurulu bir oyun anlayışına geçtiğini kanıtlıyor. İtalya ile yapılacak final mücadelesi, Avrupa spor ekosistemindeki geleneksel hiyerarşilerin sarsıldığını gösterirken, bu başarı Türk gençlerinin küresel ölçekte rekabetçi olma potansiyellerinin en somut göstergesi. Bu zafer serisi, profesyonel disiplinin ve kolektif başarının toplumsal gelişim üzerindeki güçlü etkisini vurgulayan önemli birer motivasyon kaynağıdır. Filenin sultanlarının sergilediği bu üstün performans, Türk sporunun uluslararası arenadaki yükselişine ve taktiksel olgunluğunu tescilleyen en somut göstergedir. İtalya ile yapılacak final maçı, Avrupa voleybolundaki geleneksel güç dengelerinin değiştiğini ilan eden kritik bir sınav olacaktır. Şimdilik bu kadar Jala.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Çağla Özkın'a gecesinde takılan o şahmeran yüzükleri için halkı uyarmak zorundayım. Kadın sanki düğün değil, yeraltı dünyasının gizli bir toplantısını organize ediyor. Van'ın ortasında bu kadar gösterişli kostüm ve mitolojik takılarla çıkınca gelin değil, adeta kadim efsanelerin koruyucusu gibi görünüyor. Bu yüzükler parmağında o kadar dikkat çekiyor ki misafirler kına yakmaya değil, sanırım ejderhalarla pazarlık yapmaya gelecekler. Bir sonraki aşamada bu takılarla kınadan çıkıp doğrudan tarihi bir destanın başrolüne soyunur. Biz de sadece izleriz. Kına gecesinde mitolojik savaşlar başlattıktan sonra şimdi sahneye dramatik veda sahneleri geliyor. Serhat Kılıç'ın cenaze programının netleşmesi, sanki bir dizi finalinden ziyade gerçekten veda edildiği gerçeğini yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Kağıthane'deki evinde son bulana kadar rol yapmak yerine hayatı gerçek bir trajediyle noktalaması tam bir final sahnesi olurdu. Ama maalesef bu seferki sahneler başkaları için kuruluyor. İstanbulluların bu vedaya katılması belki de sektörün en dramatik ve sessiz performansına tanıklık etmek istemelerinden kaynaklanıyor.
1: Hoy hoy hoy.
0: Serhat Kılıç'ın vedası, sektörün en ağır ve sahte ışıkların olmadığı tek sahnesi olarak tarihe geçecek gibi duruyor. Artık dramatik veda sahneleri bitti. Gerçek hayatın soğuk sessizliği başlıyor. Şimdi bu boşluğu dolduracak yeni yüzlerin sahneye çıkmasını bekleyeceğiz. Müzik başlasın.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İyi günler. Türkiye'nin en zengin ismi Hamdi Uluk'un dünya çapındaki markasını ülkeye getirmesi, yerel pazarın rekabet dinamiklerini kökten değiştirecek ve yüksek ölçekli bir yatırım hacmi yaratacak. 11,3 milyar dolarlık servetiyle bu yatırımı gerçekleştiren iş insanı, doğrudan yabancı sermaye girişini artırarak döviz rezervleri üzerinde olumlu bir baskı oluşturabilir. Bu gelişme, ithalat dengesinde çeşitliliğe katkı sağlarken, yerel üreticilerin küresel standartlara uyum sağlaması için güçlü bir teşvik mekanizması işlevi görecek. Tüketiciler açısından ise bu marka, arzın artmasıyla birlikte ürün fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı dengeleyebilir ve seçenek çeşitliliğini genişletebilir. Hamdi Uluk'un yatırımlarının yaratacağı sermaye hareketliliği sonrası, artık paranın fiziksel dolaşımındaki yapısal değişimleri ele alıyor. Darphane'in 1 ve 5 kuruşluk madeni para basımını durdurması, yüksek enflasyon ortamında düşük değerli gümüş veya bakır alaşımlı paraların üretim maliyetinin üzerindeki nominal değerden yüksek hale gelmesi nedeniyle ekonomik birer yük haline geldiğini gösteriyor. Bu karar, piyasadaki likiditenin daha yüksek değerli madeni paralara yönelmesini sağlayarak operasyonel verimliliği artırırken, vatandaşın günlük alışverişlerinde küçük bozuk para eksikliğini hissetmesine neden olabilir. Enflasyonun getirdiği fiyat değişimleri nedeniyle artık tedavüle girmesi maliyetli olan bu birimlerin üretimden çekilmesi, merkez bankacılığı ve darphane yönetimi açısından kaynakların daha stratejik alanlara aktarılmasını hedefleyen somut bir adım olarak değerlendirilmektedir. Darphane'in maliyet odaklı bu stratejik kararı, ekonomik gerçekliklerin paranın fiziksel formundaki yansımalarıdır. Bu dönüşümle birlikte bütçe yönetimi daha verimli hale gelirken, piyasadaki likidite yönetimi de yeni bir aşamaya taşınmaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. DEM Parti'nin Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği 5. Olağan Kongresi sonucunda Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları 535 oyun tamamı ile yeniden eş genel başkan seçildiler. Bu sonuç, partinin mevcut yönetim kadrosuna ve siyasi çizgisine olan güvenin devam ettiğini gösterirken, bölgedeki temsil gücünün korunması açısından kritik bir önem taşıyor. Seçimlerin yüksek katılım oranı ile tamamlanması, demokratik karar alma süreçlerinin aktif olarak sürdürüldüğünü kanıtlıyor ve seçmen nezdinde kurumsal istikrar mesajı veriyor. DEM Parti'nin yönetiminde sürekliliğin sağlandığı kongre süreciyle birlikte, küresel siyasette çok daha dinamik ve kritik diplomatik hamleler ön plana çıkıyor. Donald Trump'ın temsilcilerinin Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya gelmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile yürütmeyi planladığı barış müzakerelerinde doğrudan birer arabulucu rolü üstlenebileceğini gösteriyor. Bu görüşmelerin önemi, sadece iki ülke arasındaki sınır çatışmasını değil, Avrupa'daki güvenlik mimarisinin ve enerji arz güvenliğini yeniden yapılandırılma potansiyelini taşımasıdır. Trump temsilcilerinin bu kritik aşamada Kiev'e gitmesi, Washington yönetiminin olası bir görev değişiminde Rusya ile masaya oturma hazırlığını somutlaştıran stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın diplomatik kanallara taşınması, sadece yerel sınırların güvenliğini değil, uluslararası hukukun üstünlüğünü ve Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğini doğrudan etkileyecek. Trump temsilcilerinin Kiev'e gitmesi, Washington'ın daha sert bir arabuluculuk modeli ve muhtemelen çok taraflı garantiler içeren yeni bir barış planı üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu süreçte enerji hatlarının güvenliği ve NATO'nun genişleme dinamikleri gibi kritik başlıklar, müzakere masasında merkezi bir unsur olarak öne çıkacaktır. Barış görüşmelerinde arabuluculuk süreçlerinin somutlaşması, Avrupa'nın güvenlik dengelerini ve küresel ticaret rotalarını yeniden tanımlayacak kritik bir dönüm noktasıdır. Bu diplomatik hamlelerin başarısı, uluslararası hukukun korunması ve bölgesel istikrarın tesisi için hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve kaza bildirimleri, özellikle Eşrefpaşa ve Beylerbeyi güzergahlarında ciddi bir aksamaya neden oluyor. E5 yolu üzerinde 17 dakika civarında gecikmeler yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda da benzer bir tıkanık mevcut. Beşiktaş hattında Kemeraltı ve Tophane İskele bölgelerinde oluşan yoğunluk trafiği yavaşlatırken, Teşvikiye ve Bostan Sokak civarında kısa süreli duraksamalar gözleniyor. Şehir içi alternatif güzergahları kullanarak bu noktaları bypass etmek, ulaşım sürelerinizi optimize edecek. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda acil durum araçlarının hareket kabiliyetini kısıtlayan kritik bir güvenlik sorunudur. Özellikle Eşrefpaşa ve Beylerbeyi gibi dar geçişli bölgelerdeki tıkanıklıklar, kaza sonrası müdahale sürelerini uzatarak can güvenliğini doğrudan riske atmaktadır. Bu noktadaki trafik yoğunluğunun azaltılması için akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşıma kapasitesinin artırılması, şehrin genel yaşam kalitesini yükseltecektir. Bu noktadaki trafikteki yoğunluğun yarattığı risklerin farkında olarak güvenli ve akıcı bir ulaşım ağına odaklanmak, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin tırmanması ve istihdam verilerindeki güçlü seyir, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği rekor alımlar, altının küresel değerini destekleyerek yerel piyasalarda gram fiyatının yükselişine doğrudan katkı sağlıyor. Bu durumun vatandaşın cebine yansıması, enflasyon karşısında değerini korumak isteyenlerin portföylerini altına kaydırması ve döviz bazlı maliyetlerin artması şeklinde somut bir şekilde görülmektedir. Küresel piyasalardaki altın hareketliliği ve yatırım araçlarındaki değişimler devam ederken, tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkileyen markaların borsa performansları da ekonomik göstergelerle paralel seyrediyor. Nikon S ve P100 endeksinden çıkarılması, markanın büyüme hızının beklentilerin altında kaldığını veya karlılık oranlarının baskılandığını simgeliyor. Bu tür devasa bir firmanın peşiği listelerden düşmesi, yatırımcı güvenini sarsarak hisse değerlerinde dalgalanmaya ve dolayısıyla nihai ürün fiyatlarında, özellikle ithal içerikli tekstil ürünlerinde artışa yol açabilir. Türkiye'deki yüksek enflasyon ortamında markaların küresel ölçekteki prestij kaybı, yerel pazarda maliyetlerin yukarı çekilmesi ve tüketicinin daha uygun maliyetli alternatiflere yönelmesi anlamına geliyor. Küresel piyasalardaki bu dalgalanmalar ve markaların prestij kaybı, nihayetinde yerel tüketicinin satın alma gücünü doğrudan etkileyen bir ekonomik zincirin halkalarını oluşturuyor. Bu dinamikler karşısında maliyet artışlarının ürün fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünürken, piyasaların bu süreci nasıl yöneteceği kritik önem arz ediyor. Şimdilik bu kadarcığı.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün mikrofon başında yüzüyle değil, yüzündeki operasyonlarla gündeme gelenleri konuşuyoruz. Halit Özgür Sarı kardeşimiz dudak ve çene hattını öyle bir yenilemiş ki, sosyal medya kullanıcıları estetik mi, yoksa yüzümde biraz inşaat çalışması var mı diye karar veremiyor. Adamın elmacık kemikleri o kadar belirginleşmiş ki, yüzü artık birer mermer heykel gibi duruyor. Sanki her an üzerindeki tozları temizlemek için bir restoratör gelecek. Estetik iddialarına yanıt verirken aslında sadece yüzün biraz fazla mimari bir dokunuş aldı demek istiyordu. Ama biz biliyoruz ki o çene hatta artık keskinleşmiş bir jilet gibi her şeyi kesip atabilir. Hem mimari dokunuşlu yüzler hem de koşu pistindeki performanslar bugün masamızda. Şimdi gelin şu Vakko veliahtı alan Hakko'nun Caddebostan sahilinde sergilediği performansa bakalım. Adam koşarken sanki sadece spor yapmıyor, sanki marka değerini her kilometrede yeniden inşa ediyordu. Sevgilisi Pelin'in elindeki pankartla onu desteklemesi ise tam bir sadakat sanatı. Sanki atletizm değil de büyük birer sadakat testi gibiydi. Koşucunun ayakkabılarındaki markadan çok, o pankartın yarattığı görsel şölen ve verilen emek muazzam görünüyor.
1: Hoy hoy hoy.
0: Pelin Hanım o pankartı öyle bir tutuyor ki sanki atletizm değil de gerçek bir sadakat sınavını sahada yönetiyor. Adam koşsun diye değil, markanın ağırlığını taşısın diye orada duruyor. Alan Bey'in her adımda aslında kendi hayatındaki konfor alanını ve stilini piste sergilediği bu görsel şölen tam bir koşarken moda haftası tadındaydı. Şimdi kulaklarınızın pasını silecek o ritimlere geçiyoruz. Mikrofonu müziğe bırakıyorum.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve kaza bildirimleri özellikle E5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 23 dakikalık ciddi bir gecikmeye yol açıyor. Tophane İskele Caddesi ile Beşiktaş Caddesi arasındaki kavşaklarda 8 dakika, Sarıyer yönündeki Köybaşı Caddesi üzerinde ise 7 dakikalık aksamalar yaşanmaktı. Şehir içi yoğun noktalarda alternatif güzergahları kullanarak bu tıkanıklıkları aşmanız güvenliğiniz açısından büyük önem taşımaktadır. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel araç sahiplerini değil, toplu taşıma sistemlerini ve dolayısıyla kentsel hareketliliği genel olarak olumsuz etkilediği unutulmamalı. Özellikle Beylerbeyi gibi stratejik geçiş noktalarındaki aksamalar, lojistik zincirinde gecikmelere yol açarak ekonomik kaybı artırmaktadır. Bu tür yoğunluklarda erken planlama yapmak ve alternatif güzergahları tercih etmek hem bireysel zaman yönetimini korur hem de acil durum araçlarının ulaşımını kolaylaştırarak toplumsal güvenliği sağlar. Kentsel hareketliliğin aksaması sadece bireysel konforu değil, şehrin genel işleyişini ve güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Bu tür tıkanıklıkların toplumsal maliyetini azaltmak için alternatif güzergahların kullanımı kritik bir önem arz ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %90 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 8. Eylül günü tam 31 derece ile çok daha kuru bir gökyüzü sunuyor. İzmir ise 36 derece ile bugün güneşin en parlak göründüğü şehir oldu. Bu güzel havayı değerlendirmek için arkadaşlarınızla geniş bir parkta yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar, mikrofon başındayız. Serhat Kılıç'ın vefatı üzerinden bekar hayatını hedef tahtasına koyanlara bakınca, insanların dramayı ne kadar hızlı pazarlama malzemesi haline getirdiğini görmek gerçekten hayret verici. Kaan Sekba'nın bu saçma sapan tartışmaya isyan etmesi çok yerinde bir tepki. Sanki ölüm haberi üzerinden bekarlık zor diyergi atmak, cenazede düğün mü planlıyormuşsunuz gibi absürt duruyor. Sosyal medyadaki bu tip yorumlar insanın içindeki acıyı bile hemen bebekli yaşama ya da ilişki durumuna bağlama isteğinden kaynaklanıyor ki bu durum tam bir komedi malzemesi. İnsanların gerçek bir kaybı takipçi kazanmak için nereksel bir tartışmaya çevirmesi zekanın biraz paslandığını gösteriyor mu? Ölüm üzerinden bekar hayatı pazarlayanların dramadan, beslenme çilesinden sıyrılıp, şimdi de sahne ışıklarının altında parıldayan taşlara geçiş yapalım. Yar. Bülent Ersoy'un fiyat sormadan Kolombiya zümrüdü, divayı kapması tam bir benim tarzım budur duruşu. Herhalde o taşın etiketindeki rakamları görünce gözleri kamaşmadı. Sadece kendi ihtişamı başkalarının bütçesine gölgede bıraktı. Sade görünüp mücevher mağazasında şaşkınlık yaratması ise tam bir ustalık eseri. Diva kadar ağır ve iddialı bir taş etrafındaki diğer mücevherleri mahcup edip onları sadece dekor konumuna düşürmüş durumda. Bülent Ersoy'un zümrütle olan bu aşkı aslında mücevherin taş değil, taşın diva olduğunu kanıtlıyor. O taşa takılan fiyat etiketini okuyacak gözlükleri takmaya gerek bile kalmadı. Bu kadar ihtişamlı bir parça karşısında mağazadaki diğer taşlar muhtemelen utancından yerin dibine girip toz yutmuştur. Parlamaya devam edin dostlarım. Mikrofonu kapatıyorum buraya.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün tadını çıkaracağınız harika bir pazar akşamı bizi bekliyor. İstanbul'da 25 derece ve %90 nemli, hafif nemli bir hava hakimken, Ankara'nın 39 derecelik kuru sıcaklığı ile İzmir'in 35 derecelik parlak havası bugün büyük bir tezat oluşturuyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkmak için harika bir zaman. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri altında huzur dolu bir akşam dilerim. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu ezgilerin yerini alması için müziğe geçiyoruz. Şimdilik hoşça kalın güyay.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü magazin dünyası yine kendi içinde dramatik bir tiyatro sahnesine dönüştü. Şoray Uzun, Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası adli tıp önünde yapacağı açıklamalarla adeta senaryo yazarım moduna girmiş durumda. Kağıthanedeki evde yaşanan bu trajedi üzerine dostluk sözleri havada uçuşurken Şoray Bey'in her kelimesini adeta birer dram dizisi repliği gibi tartarak söylemesi tam bir sahne şovu. Serhat Kılıç kardeşimizin ölümü üzerine bu kadar yoğun bir iddialara tepki trafiği yaşanması bazen gerçek hayatın kurgu dünyasından daha karmaşık hale geliyor. Adli tıp önündeki o çıkışları beklerken umarım Şoray Bey'in sunacağı cümleler sadece içten birer veda olur. Başkalarının hayal gücünü zorlayan absürt iddialara kapı aralamaz.
1: Hoy, hoy, hoy.
0: Şoray Uzun'un her kelimesini adeta birer sadakat yemini gibi sindirmesi, mahalle kahvesindeki dedikoducuların bile hayran kalacağı bir performans seviyesinde. Adli tıp önünde yapacağı açıklamalar gerçek bir yas tutma hali mi yoksa yaklaşan kamera ışıkları için prova edilmiş epik bir monolog mu? Bunu anlamak gerçekten zor. Eğer her cümlesi bir dizi reklamı gibi kurgulanmışsa, bizce bu kadar dramatik bir sahneden yerine sade ve samimi bir duruş çok daha asil olur. İnsanların gerçek acıları üzerine kurulmuş bu tiyatro salonu atmosferi maalesef magazin dünyasının en sevdiği dekor haline gelmiş durumda. Adli tıp önündeki bu dramatik performans, gerçek bir yas tutma anından ziyade başrolü için yarışılan bir casting çekimi gibi duruyor Orlo. Şoray Bey eğer her cümlesini kamera açısına göre ayarlıyorsa, seyirci olarak bizden sadece samimiyet bekliyoruz. Çünkü trajedi üzerine kurulan senaryolar genelde en kötü sahneleri bile çok abartılı gösteriyor. Şimdi bu dramatik sahneyi bir kenara bırakıp biraz nefes alalım bunca.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü magazin dünyası yine kendi içinde dramatik bir tiyatro sahnesine dönüştü. Şoray Uzun, Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası adli tıp önünde yapacağı açıklamalarla adeta senaryo yazarım moduna girmiş durumda. Kağıthanedeki evde yaşanan bu trajedi üzerine dostluk sözleri havada uçuşurken Şoray Bey'in her kelimesini adeta birer dram dizisi repliği gibi tartarak söylemesi tam bir sahne şovu. Serhat Kılıç kardeşimizin ölümü üzerine bu kadar yoğun bir iddialara tepki trafiği yaşanması bazen gerçek hayatın kurgu dünyasından daha karmaşık hale geliyor. Adli tıp önündeki o çıkışları beklerken umarım Şoray Bey'in sunacağı cümleler sadece içten birer veda olur. Başkalarının hayal gücünü zorlayan absürt iddialara kapı aralamaz.
1: Hoy hoy hoy.
0: Şoray Uzun'un her kelimesini adeta birer sadakat yemini gibi sindirmesi, mahalle kahvesindeki dedikoducuların bile hayran kalacağı bir performans seviyesinde. Adli tıp önünde yapacağı açıklamalar gerçek bir yas tutma hali mi yoksa yaklaşan kamera ışıkları için prova edilmiş epik bir monolog mu? Bunu anlamak gerçekten zor. Eğer her cümlesi bir dizi reklamı gibi kurgulanmışsa, bizce bu kadar dramatik bir sahnelen yerine sade ve samimi bir duruş çok daha asil olur. İnsanların gerçek acıları üzerine kurulmuş bu tiyatro salonu atmosferi maalesef magazin dünyasının en sevdiği dekor haline gelmiş durumda. Adli tıp önündeki bu dramatik performans, gerçek bir yas tutma anından ziyade başrolü için yarışılan bir casting çekimi gibi duruyor Orlo. Şoray Bey eğer her cümlesini kamera açısına göre ayarlıyorsa, seyirci olarak bizden sadece samimiyet bekliyoruz. Çünkü trajedi üzerine kurulan senaryolar genelde en kötü sahneleri bile çok abartılı gösteriyor. Şimdi bu dramatik sahneyi bir kenara bırakıp biraz nefes alalım Lunda.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir pazar akşamı bizi bekliyor. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, nem oranı %91 olarak oldukça yoğun hissediliyor. Ankara, güneşin altında 27 derece ile çok daha kuru bir havaya sahipken, İzmir tam 34 derece ile adeta parlıyor. Bu güzel akşamda nemden kaçmak için İstanbul'da balkon keyfi yapabilir veya İzmir'in sıcaklığında denize yakın yerlerde vakit geçirebilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir akşam olsun. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum kendinizi.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile DA100. Yolu bağlantısında 15 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Beylerbeyi Kavşağı ve Paşa Limanı Caddesi gibi kritik noktalarda da akış yavaşlarken, sürücülerin alternatif güzergahları, önceden planlamaları güvenli bir ulaşım için büyük önem arz ediyor. Bu yoğunluk, özellikle kentsel ulaşım ağındaki darboğazların kronikleşen sorunlarını ve toplu taşıma entegrasyonundaki eksiklikleri gözler önüne seriyor. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel araçlarla sınırlı kalmaması, çevresel kirlilik ve karbon salınımı gibi geniş ölçekli çevresel maliyetleri de beraberinde getiriyor. Alternatif güzergahların önceden belirlenmesi, sürücülerin stres seviyesini azaltırken trafik akışının daha dengeli dağılmasını sağlayarak genel ulaşım güvenliğini artıracaktır. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği, trafik yönetimi ve çevresel koruma arasındaki dengenin kurulmasına bağlıdır. Trafik yoğunluğunun yarattığı bu karmaşa, şehir planlamasında daha kapsayıcı çözümlerin aciliyetini bir kez daha kanıtlıyor. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor Rauno.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. Filenin sultanlarının İtalya karşısında elde ettiği 3-3'lük galibiyet, sadece bir kupa zaferi değil, Türk voleybolunun Avrupa arenasındaki yükselişinin ve taktiksel üstünlüğünün somut bir göstergesi. Karar setindeki 15-8'lik skor, maçın son anlarına kadar süren stratejik direnci ve oyuncuların yüksek kondisyonunu kanıtlıyor. Bu başarı, milli takımın uluslararası arenada istikrarlı bir güç haline geldiğine ve Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanarak bölgesel hakimiyetini perçinlediğini ortaya koyuyor.
1: İtalyanlar sahada resmen ne yapalım derken voleybol topuyla satranç oynamayı unutmuş gibi görünüyorlardı. Filenin sultanları öyle bir taktiksel üstünlük kurdu ki karşı tarafının yüzündeki ifade sanki kupa değil de kaybettikleri gururlarını geri almaya çalışıyorlar gibiydi. Bu sadece üçer üçlük bir skor değil, Avrupa'nın o sert voleybol duvarına Türk disipliniyle atılmış çok sağlam bir çekiç darbesidir. Artık şans eseri başardık devri kapandı. Bu kızlar sahada resmen taktiksel birer satranç ustası gibi hamlelerini yapıyorlar.
2: Hoy hoy hoy.
0: Kocaelispor'un ligin 4. haftasında Samsunspor karşısında aldığı bu kritik galibiyet, takımın savunma disiplinini ve iç saha avantajını ne kadar iyi yönettiğini kanıtlıyor. Tek golle gelen bu sonuç sadece 3 maçlık bir seri değil, puan tablosunda üst sıralara tırmanmak için gereken stratejik istikrarın bir göstergesidir. Bu performans, takımın sezon başındaki taktiksel planlamasının sahaya doğru yansıdığını ve kilit anlarda skoru koruma becerisini ön plana çıkarıyor.
1: Kocaelispor'un o tek golü aslında adeta az ama öz felsefesinin sahaya dökülmüş hali. Sanki maçın son dakikasında kaleye kilitlenen birer kale muhafızı gibi savunmada aşılmaz bir duvar ördüler. Samsunspor karşısında alın terini ve stratejik sabrı bu kadar net sergilemek sadece 3 puanı değil. Ligin geri kalanındaki o sert kapışmalarda elin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu galibiyetle taktiksel disiplinin meyvelerini toplarken rakiplerine biz buradayız ve kolay kolay pes etmiyoruz mesajını adeta yüzlerine çarptılar.
0: Filenin sultanlarının Avrupa şampiyonasında üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşması, Türk voleybolunun sadece bir başarı hikayesi değil, uluslararası arenada sürdürülebilir bir sistem kurduğunun kanıtıdır. İtalya karşısında kazanan üçer, üçlük setler ve karar setindeki 15-8'lik skor, takımın yüksek baskı altında soğukkanlılığını koruyan taktiksel disiplinini ortaya koymaktadır. Bu zafer, Türkiye'nin Avrupa voleybolundaki stratejik konumunu güçlendirirken, kulüpler düzeyinde de Türk sporcuların değerini küresel ölçekte artırmaktadır.
1: İtalyanların o bizim voleybolumuzu kimse çözemez havası, bizim kızların sahadaki soğukkanlılığı karşısında adeta buhar olup uçtu gitti. Karşı tarafın yüzündeki o şaşkınlık ifadesi, sanki birer voleybolcu değil de sahada stratejik derinliği olan birer satranç ustasıyla çarpışmışlar gibiydi. Bu zafer sadece teknik bir başarı değil, Avrupa'nın bizim kurallarımız geçerli duvarına Türk disipliniyle atılmış çok sağlam bir çekiç darbesidir. Artık kimse bu kızların şans eseri kazandığını iddia edemez. Çünkü sahada her smaçta ve her blokta planlı birer hamle, kusursuz bir taktiksel zekanın imzası var.
0: Filenin sultanlarının başarısı, Türk voleybolunun profesyonelleşme sürecindeki teknik gelişimi ve sporcu psikolojisindeki direnç artışını açıkça yansıtmaktadır. Avrupa'daki köklü kulüplere karşı alınan bu sonuçlar, sadece bireysel yeteneklerin değil, sistematik bir antrenman modelinin meyvesidir. Bu başarı, Türk voleybolunun küresel marka değerini yükseltirken, genç sporcular için de dünya standartlarında bir kariyer kapısı aralamaktadır.
1: İtalyanlar voleybolu sanki pirinç pilavı tarif eder gibi karmaşık sanırken, bizimkiler sahada onlara en sade ve sert cevabı verdiler. Bu başarı artık bir tesadüf değil, sistemli çalışmanın getirdiği o kaçınılmaz zaferdir. Yani bu kızlar sahadaki her hamlesiyle Avrupa'nın bizim kurallarımız geçerli duvarına adeta balyozla vurdular. Şimdilik bu kadar Garyo.
3: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da 63 dilde mevcut. Falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays. İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık ve %93 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da hava çok daha kuru ve yanınızda sadece 23 derece sıcaklıkla sakin geçiyor. İzmir ise 31 derece ile adeta güneşin sıcaklığını hala üzerinde taşıyor. Bu güzel akşamda İzmir sahiline yürümek ya da İstanbul'un nemli havasında huzur bulmak için harika bir zaman. Gecenin bu saatinde gökyüzü bize huzur fısıldıyor, her şehrin havası kendi masalını anlatıyor. Sizleri hayallerinizin peşinden gitmeye ve gecenin tadını çıkarmaya davet ediyorum. Şimdilik müzikle buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler. Zeynep Sönmez ve partneri Tatjana Maria, Abd Açık Turnuvası'nda çiftler kategorisinde 3. tura yükselerek uluslararası arenada önemli bir başarı elde ettiler. Bu galibiyet sadece bireysel bir başarı değil, Türk tenisinin küresel ölçekteki rekabet gücünün ve genç sporcularımızın dünya sıralamasındaki konumunun güçlenmesi açısından kritik birer veri sunuyor.
1: Tenis kortunda topu karşıya gönderirken gösterdikleri o azim, bazen mahalle maçlarında topu kaçıran çocukların ne kadar hırslı olduğunu hatırlatıyor. Zeynep ve Tatjana'nın bu galibiyeti sadece birer sayı değil, aslında biz buradayız ve raketlerimizi bırakmıyoruz demenin en şık yolu. Turnuva heyecanı içinde o kortta ter dökerken Türk tenisini tozlu raflardan inip parlak ışıklar altında parlaması gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Artık sadece izlemekle yetinmiyoruz. Dünyadaki devlerin oyununu bozmaya başladıkları bu başarı tam bir geliyorum mesajı.
2: Hoy hoy hoy.
0: Trabzonspor'un Papara, parkta Gençler Birliği karşısında elde ettiği galibiyet. Takımın teknik direktör değişikliği sonrası, oyun disiplinini koruma ve saha içi organizasyonunu güçlendirme stratejisinin başarılı birer göstergesidir. Ancak yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sadece kadro derinliğini test etmekle kalmayıp, orta saha direnci ve hücum varyasyonlarının ne kadar hızlı adapte edilebileceğini sorgulatan kritik bir kriz noktasıdır. Takımın bu tür kayıplar karşısında alternatif oyuncularla aynı verimi üretmesi, Süper Lig'deki sürdürülebilir başarı için temel bir kriter.
1: Hoca değişince takımı toparlayıp galibiyet almak güzel, ama sakatlık haberi tam da her şey yolunda dediğimiz anda gelen o soğuk duş gibi. Yıldız oyuncu eksildiğinde sahada kalanların ben buradayım diye bağırması yerine rollerini kabullenip birer savaşçı gibi o boşluğu doldurması gerekiyor. Eğer yedekler bu durumda çuvallarsa teknik direktörün taktik tahtasındaki planlar sadece kağıt üzerinde kalmış olur ve ligde hayatta kalma mücadelesi tam bir kaos senaryosuna döner.
0: Eda Erdem'in Avrupa şampiyonluğu sonrası yaptığı vurgu, sadece bireysel bir başarıyı değil, Cumhuriyet döneminin kadınlara sunduğu fırsatların toplumsal ve sportif gelişim üzerindeki somut etkisini simgeliyor. Bu tür kazanımlar, Türk kadınının kamusal alandaki görünürlüğünü artırırken, uluslararası arenada ülkemizin yumuşak gücünü ve kültürel prestijini doğrudan güçlendiriyor.
1: Eda Erdem'in başarısını sadece bir kupa olarak görmek, o devasa başarıyı küçük bir kutuya sığdırmaya çalışmak gibi olur. Bu kadın sahada sadece basketbol oynamıyor, adeta Türk kadınının yıllardır süregelen azmini ve o camdan kırılan bariyerleri tek başına sırtında taşıyarak önümüze koyuyor. Avrupa'da yankı uyandıran herer birer sayı değil, aslında bizim potamızda kurallarınız geçerli ama bizim hırsımız sizin hayallerinizin ötesinde demenin en gürültülü ve vakur yolu.
0: Eda Erdem'in başarısı, sporun sadece fiziksel bir rekabet değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve fırsat eşitliğinin en somut araçlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Kadın sporcuların uluslararası platformlarda elde ettikleri bu üst düzey başarılar, yerel sınırları aşarak küresel ölçekte birer ilham kaynağına dönüşmekte ve kolektif hafızada kalıcı birer zafer olarak yerleşmektedir. Bu kazanımlar, toplumsal cinsiyet rollerinin ötesine geçerek kurumsal yapıların ve spor organizasyonlarının kapsayıcı gücünü de tescil etmektedir.
1: Ece, konuyu o kadar akademik bir boyuta taşıdın ki sanki spor bülteni değil de devletler arası diplomasi zirvesindeymişiz gibi hissettirdin. Ama haklısın, bu başarı sadece pota altındaki birer sayı değil, gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Bu kadınların sahada yarattığı o devasa etkiyi anlatmak için sözlükten kelime seçmek bile bazen yetersiz kalıyor. Şimdilik bu kadar Cemur.
3: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. Zeynep Sönmez ve partneri Tatjana Maria, Abd Açık Turnuvası'nda çiftler kategorisinde 3. tura yükselerek uluslararası arenada önemli bir başarı elde ettiler. Bu galibiyet sadece bireysel bir başarı değil, Türk tenisinin küresel ölçekteki rekabet gücünün ve genç sporcularımızın dünya sıralamasındaki konumunun güçlenmesi açısından kritik birer veri sunuyor.
1: Tenis kortunda topu karşıya gönderirken gösterdikleri o azim, bazen mahalle maçlarında topu kaçıran çocukların ne kadar hırslı olduğunu hatırlatıyor. Zeynep ve Tatjana'nın bu galibiyeti sadece birer sayı değil, aslında biz buradayız ve raketlerimizi bırakmıyoruz demenin en şık yolu. Turnuva heyecanı içinde o kortta ter dökerken Türk tenisini tozlu raflardan inip parlak ışıklar altında parlaması gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Artık sadece izlemekle yetinmiyoruz. Dünyadaki devlerin oyununu bozmaya başladıkları bu başarı tam bir geliyorum mesajı. Hoy hoy hoy.
0: Trabzonspor'un Papara, Park'ta Gençler Birliği karşısında elde ettiği galibiyet. Takımın teknik direktör değişikliği sonrası, oyun disiplinini koruma ve saha içi organizasyonunu güçlendirme stratejisinin başarılı birer göstergesidir. Ancak yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sadece kadro derinliğini test etmekle kalmayıp, orta saha direnci ve hücum varyasyonlarının ne kadar hızlı adapte edilebileceğini sorgulatan kritik bir kriz noktasıdır. Takımın bu tür kayıplar karşısında alternatif oyuncularla aynı verimi üretmesi, Süper Lig'deki sürdürülebilir başarı için temel bir kriter.
1: Hoca değişince takımı toparlayıp galibiyet almak güzel ama sakatlık haberi tam da her şey yolunda dediğimiz anda gelen o soğuk duş gibi. Yıldız oyuncu eksildiğinde sahada kalanların ben buradayım diye bağırması yerine rollerini kabullenip birer savaşçı gibi o boşluğu doldurması gerekiyor. Eğer yedekler bu durumda çuvallarsa, teknik direktörün taktik tahtasındaki planlar sadece kağıt üzerinde kalmış olur ve ligde hayatta kalma mücadelesi tam bir kaos senaryosuna döner.
0: Eda Erdem'in Avrupa şampiyonluğu sonrası yaptığı vurgu, sadece bireysel bir başarıyı değil, Cumhuriyet döneminin kadınlara sunduğu fırsatların toplumsal ve sportif gelişim üzerindeki somut etkisini simgeliyor. Bu tür kazanımlar, Türk kadınının kamusal alandaki görünürlüğünü artırırken, uluslararası arenada ülkemizin yumuşak gücünü ve kültürel preşliğini doğrudan güçlendiriyor.
1: Eda Erdem'in başarısını sadece bir kupa olarak görmek, o devasa başarıyı küçük bir kutuya sığdırmaya çalışmak gibi olur. Bu kadın sahada sadece basketbol oynamıyor, adeta Türk kadınının yıllardır süregelen azmini ve o camdan kırılan bariyerleri tek başına sırtında taşıyarak önümüze koyuyor. Avrupa'da yankı uyandıran herer birer sayı değil, aslında bizim potamızda kurallarınız geçerli ama bizim hırsımız sizin hayallerinizin ötesinde demenin en gürültülü ve vakur yolu.
0: Eda Erdem'in başarısı, sporun sadece fiziksel bir rekabet değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve fırsat eşitliğinin en somut araçlarından biri olduğunu kanıtlıyor. Kadın sporcuların uluslararası platformlarda elde ettikleri bu üst düzey başarılar, yerel sınırları aşarak küresel ölçekte birer ilham kaynağına dönüşmekte ve kolektif hafızada kalıcı birer zafer olarak yerleşmektedir. Bu kazanımlar, toplumsal cinsiyet rollerinin ötesine geçerek, kurumsal yapıların ve spor organizasyonlarının kapsayıcı gücünü de tecil etmektedir.
1: Ece, konuyu o kadar akademik bir boyuta taşıdın ki, sanki spor bülteni değil de devletler arası diplomasi zirvesindeymişiz gibi hissettirdin. Ama haklısın, bu başarı sadece pota altındaki birer sayı değil, gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Bu kadınların sahada yarattığı o devasa etkiyi anlatmak için sözlükten kelime seçmek bile bazen yetersiz kalıyor. Şimdilik bu kadar Cemur.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bize fısıldadığı serinlik eşliğinde geceye başlıyoruz. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 800 kilometre içeride çok daha kuru ve sakin bir hava ile bizi karşılıyor. İzmir ise 31 derece ile adeta yazın sıcaklığını koruyor. Bu güzel havada sahil şeridinde yürüyüş yapmak için harika bir gece olabilir. Gökyüzünün büyüsü geceye eşlik ederken bu güzel hava raporuyla şimdilik mikrofondan ayrılıyorum da. Müzikleriniz başlasın.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Eşref Paşa ve Beylerbeyi hattında yer alan Ebeveynlik yolu üzerinde 17 dakikalık ciddi gecikmeler yaşanıyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin alternatif yolları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Şehrin merkezinde Büyükdere ve Ortaklar caddeleri üzerinde 4 dakika, Dolmabahçe civarında ise 3 dakikalık yoğunluklar kaydedilirken, özellikle kısıtlı alanlardaki araç trafiği akışını yavaşlatıyor. Şile yolu Tepeüstü bağlantı yolu üzerindeki yelkenciler sokak kesişiminde de benzer şekilde 3 dakikalık bir aksama gözlemleniyordu öyle. Bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımını artırarak çevresel sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen yapısal bir sorundur. Özellikle Ebeveynlik yolu gibi kritik arterlerdeki gecikmeler, kentsel planlamanın ulaşım kapasitesi karşısındaki yetersizliğini ve toplu taşıma alternatiflerinin aciliyetini açıkça göstermektedir. Trafik akışındaki bu tıkanıklıklar, şehir içi lojistik ağlarını aksatarak ekonomik verimliliği de doğrudan sekteye uğratmaktadır. Kentsel planlamadaki bu aksaklıklar, sürdürülebilir ulaşım modellerine geçişin ne kadar acil olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Trafikteki her dakika kaybı hem çevresel maliyetleri artırıyor hem de şehir ekonomisinin verimliliğini zayıflatıyor. Şimdilik bu kadar Ciara.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Çengelköy Caddesi ile Deniz Hamamı sokak kesişiminde ve Profesör Doktor Hulusi Behçet Caddesi güzergahında 3'er dakika süren gecikmeler yaşanmakta. Ayanoğlu Sokak ve Elmalı Kent Caddesi hatlarında 2'şer dakikalık aksamalar mevcutken, Beylerbeyi Kavşağı bölgesindeki yoğunluk akış hızını kısıtlıyor. Ayanoğlu Sokak ve bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak zaman kaybının önüne geçebilirsiniz. Trafik yoğunluğunun özellikle belirli kesişim noktalarında ve ana arterlerde yoğunlaşması kentsel planlamada düğüm noktalarının kapasite aşımı yaşadığını göstermektedir. Bu tür aksamalar sadece bireysel zaman kaybına yol açmakla kalmayıp karbon salınımı artırarak çevresel sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen kritik birer faktör. Akıllı ulaşım sistemlerinin bu yoğun bölgelerde dinamik sinyalizasyon ile optimize edilmesi, toplumsal hareketliliğin güvenli ve kesintisiz sürmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kentsel planlamada akıllı ulaşım, çözümlerinin entegrasyonu, trafikten kaynaklı çevresel zararları azaltarak yaşam kalitesini doğrudan artıracaktır. Bu stratejik dönüşümün hayata geçirilmesi, İstanbul gibi megakentlerde sürdürülebilir bir mobilite ekosistemi oluşturmanın temel şartıdır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki parlamento seçimlerinde aşırı sağcı AfD Partisi, oyların %44'ü ile birinci parti olarak büyük bir zafer kazandı. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki CDU için ağır bir hezimetle sonuçlanan bu tablo, Almanya'daki geleneksel siyasetin zayıfladığını ve aşırı sağın yerel yönetimlerde güç kazandığını kanıtlıyor. Bu sonuç, eyalet düzeyinde göç politikaları ve güvenlik gibi konularda daha radikal kararların alınmasına yol açabilecek kritik bir değişim sinyalidir. Bu seçim sonucu, Almanya'daki merkez sağ partilerin geleneksel seçmen tabanını korumakta yetersiz kaldığını ve muhafazakar oyların radikal söylemlere kaydığını açıkça göstermektedir. AfD'nin bu başarısı sadece bir yerel yönetim değişimi değil, Avrupa Birliği genelindeki göç yönetimi ve sınır güvenliği politikalarının daha sert çizgilerle yeniden şekilleneceği bir dönemin habercisidir. Yerel yönetimlerdeki bu güç değişimi, federal düzeydeki siyasi dengeleri zorlayarak Avrupa'daki çok kültürlü yapıya yönelik yaklaşımı doğrudan etkileyebilir. Saksonya-Anhalt'taki bu sonuç, Avrupa Birliği içindeki demokratik kurumların radikalleşme karşısında ne kadar kırılgan olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Aşırı sağın yerel yönetimlerdeki hakimiyeti, sadece göçmen politikalarını değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ortak değerleri olan insan hakları ve çok kültürlülük ilkelerinin ulusal düzeyde nasıl aşındırıldığını göstermektedir. Bu durum, demokratik sistemlerin içten gelen birer dönüşümle, daha dışlayıcı ve ötekileştirici söylemlerle kuşatıldığı kritik bir döneme işaret etmektedir. Demokratik kurumların ve insan hakları temelli değerlerin bu denli radikal söylemlerle sınanması, Avrupa'nın ortak geleceği için ciddi bir risk teşkil etmektedir. Demokratik kurumların ortak geleceği için ciddi bir risk teşkil etmektedir. Bu dönüşümün sadece yerel değil, küresel ölçekte çok kültürlü yapıyı tehdit eden politikaları tetiklemesi kaçınılmaz görünüyor. Şimdilik bu kadardı.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Uzunçayır, Köprülü kavşağından düz bağlantı yolu istikametine doğru 13 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Hayriye Caddesi ve Abdullah Ağa Caddesi hatlarında kısa süreli aksamalar mevcutken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmeleri öneriliyor. Şehrin çeşitli noktalarında kaydedilen 107 adet olay nedeniyle trafik akışında değişkenlikler gözlemlenmektedir. Trafik yoğunluğunun özellikle kritik kavşaklarda ve ana arterlerde odaklanması, kentsel planlamadaki darboğazları ve toplu taşıma alternatiflerinin yetersizliğini açıkça gözler önüne seriyor. Bu tür gecikmeler sadece sürücüleri değil, bölgedeki ticari faaliyetleri ve acil durum araçlarının hızını doğrudan olumsuz etkileyerek şehir ekonomisini de yavaşlatmaktadır. Akışın aksadığı noktalarda dijital trafik yönetim sistemlerinin daha etkin entegre edilmesi, kentsel hareketliliğin güvenliğini sağlamak adına hayati önem taşımaktadır. Kentsel mobilitenin sorunları ve trafik yönetimi üzerine yaptığımız bu teknik analizle yayınımızı sonlandırıyorum. Güvenli sürüşler dilerim. İyi geceler.
1: Kelt Haçı, OnCart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com